0: 之间的压力，小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过吗？帮，我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我那是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿？
0: 按摩。
1: 按摩。
2: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了。我去之后没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小克人，这是我。哎，羊肉吃鸡，我都看到了吗？看到没？家子子养许多。
4: 养些。
1: 看到，把老人子背篮背过来吗？
4: 啊。
1: 看是背篮背过来。是背篮背，羊肉回来的干。Elen bakıt gelsiz ne?
5: Şöyle be.
4: Bir ka oturup aç gözünü kavan kıvandım. Ben pirip yürüp yediysem külüşüp gittim. Güvel dedim. Bir kızım kesel canım kaldı. Şunu kevizim dedim.
1: 2 kilo teri alayken. 2
4: kilo teri alayken.
1: Bir gün çeşit dersiniz.
4: Bek desem 40 kilo teri alayken.
1: Siz 40 kilo dersiniz. 2 koydun dersiniz. 80 koy koy. Bir yerine 5 balı dek. 80 koy koy. 80 koy
6: koy. 80 koy
4: Atıralık, matıralık dedi, sene ver tursun da ki atıralık dedim. Maçtak satıp gittim de, oylanmak dedim zaman. Kült kült bak bak bak. Şimdi annemi aldırıp yağını, aldırıp en güzel. Hem hakkı. Aa, yetmedik tam da birbirimiz var. Bu yege kemmeydim, başım alınıp gegen. Başım aylınıp gegen. Mendim tola, gep durman lan. Yadın ayrılıp gelen Kamğı yarıyım Bu dertini üzen sağan Bu dertini üzen sağan
3: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
1: 以前我们社区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的，控制不了自己就哭了。
3: 大桥下，是塔里木河。伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林，与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。

0: 专门扫地、拖地，
1: 会给妈妈抓腿呀啥的，
2: 抓腿，
0: 按摩，
2: 按摩，
0: 对。
2: 哎呦，你们给妈妈服务到位了吧？我去之后，没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
2: 哎，小黑，这是我。哎，羊啊，这给我都给到了吗？看到没？家子是养许多。看到包了不是？别人别管他们多。看是别人把个子。哦，是别人这个羊啊，回来的干，别人把个子干是呢。去了呗。
1: Birka oturup aç köşeyi galvan kılan demem, kirip yürüp yedi desem külüşüp gitti. Kivel dedim. Bir kızım kesel çabuk kaldı. Şimdi kevizim dedim.
2: 2 kilo teri alayım.
1: 2 kilo teri alayım.
2: Bir gün keşke tersiniz.
1: Bek desem 40 kilo tersiniz.
2: Siz 40 kilo tersiniz, 2 koydun tersiniz, 80 koyu koy bir yerine yaş baldak bir şey koy. 80
4: koyu kapına.
1: O tiraylık, ma tiraylık dedim, sene ver dursun da tiraylık dedim. Maçtak satıp getirdim de oylanıp dedim zaman. Kürt dük bak bak dük. Şimdi annemi aldırıp aldık ya, aldırıp öyle ben kızı. Hem de hakkı. Aa, yetmedik tabi bir bilimimiz var. Bu ye ge kemmeytim. Başım alınıp gegen. Başım alınıp gegen. Mendim tola gep durman lan. Yadın ayrılıp gelen Kamğı yarıyım Bu dert ne üzen sağan Bu dert ne üzen sağan
3: 这是热河曼寻常的一天。这样的时光，他走过了15年，伴随一路风尘，走进胡杨林深处的每一户人家，同时把自己的家和家人走成了远方。15年的坚持，热河曼成了胡杨林深处的人家与外界的一座桥梁。2019年，全长2.3千米的哈德敦大桥落成，县城变得不再遥远。
2: 以前我们社区的好多老百姓，那个老棉花呀，不放羊去县城过来过去，特别难，太难。然后这个路通了以后，他们特别开心，开心，开心的，控制不了自己就哭了。
3: 大桥下是塔里木河，伫立在两岸的1300平方千米的胡杨林，与河水相互依偎着，延伸到看不见的远方。

0: 老爸，你钓鱼的耐心都不如我哎。
1: 那你怎么耐心？
0: 因为钓鱼很解压呗。
1: 你这么说有什么压力？
0: 每个人都有压力呀、啊，朋友之间的压力。小学的时候那个朋友还很好，到初中那个感情会淡。
1: 我经常回不了家，现在在家里面给不给妈妈帮个忙？
0: 帮过吗？帮。我弟弟就是专门擦窗户呀，擦门框呀，我呢是专门扫地拖地。
2: 会给妈妈抓腿呀啥的。
1: 抓腿
0: 按摩。
1: 按摩。
2: 对。
1: 哎呦，你们给妈妈服务到位了吧。我去之后没有意思，把我的腿按摩一下。
3: 秋天来了，今天热河曼要去牧羊人玉苏普家看望他94岁的奶奶热比耶姆。
1: 哎，小黑，这是吗？哎，羊儿这个我都看到了吗？看到没？羊儿是的。看到白了吗？白了，白花汤的。看到白了吗？看到。白了，这个羊儿回来的干，白了，白了，干是呢。
4: Kilo be.
5: Birka oturup aç göğsünü kavlan kıvandım ama kirip yürüp yediysem külüşüp gitti. Kivaz derdim. Bir kızım kesel çamuk kaldı. Şunu kevizim derdim.
1: 2 kilo teri alayacağız. 2
5: kilo teri alayacağım.
1: Bir gün çeşit dersiniz.
5: Bek desem 40 kilo derdim.
1: Siz 40 kilo dersiniz, 2 koydun dersiniz, 80 koyu bir yerine yaş baldak çıkıp koyacağız.